Kırdı tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın t

0: Kırahı bayık halak.
1: Kırahı bayık halak.
0: Kırlahı te komaktak.
1: Kırlahı te komaktak.
0: Kıllağarı ne beber.
1: Kıllağarı

Kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete.